0: müziğin ritmini hisset.
1: Söyleme bilmesinler bu aşkın bittiğini.
0: Sadece duymak istedikleriniz bu.

istersen, neredeysen Radyo Karadeniz orada. Rize 87.5, Trabzon ve Artvin 90.6 ve dünyanın neresinde olursanız olun, biz oradayız. RadyoKaradeniz.com. Tıkla, dinle, keşfet.

0: bazen duygusal bir aşk şarkısıyla.
1: Sen sevdalık etmedin mi? Seni cacı çekmedin mi?
0: Duygularınıza rehberlik ediyoruz.
2: Burası Radyo Karadeniz.

0: Bu ses sana tanıdık gelecek. Burası Radyo Karadeniz.
1: Son vapurda ayrıldı limandan. Son tren biçimi çizip de geçti. Bir bir ışıkları söndü odalarında. Kapılar gözlerini uykulara kapadı. Yârim, yağmur yüreklim, uyuyor musun?

0: sarayı sarayı, yayla sevdalıkları.
1: Ne sarayı sarayı, yayla sevdalıkları.
2: Sadece en çok sevdiğiniz hit müziği.
3: Yok başka hayalim, aynı bendim.
2: Sabah, öğlen, akşam ve gece.

0: daha çok, çok seviyor be. Sana değer de geçer, beni deler de geçer, seyreden güler de geçer.
1: Burası Radyo Karadeniz.

gördüm, çok acı biriktirdim. Yaşlandım, yüzüme hüzün vurdun. Ah, hala çocuk olabilir.

0: Trabzon ve Artvin 90.6 ve dünyanın neresinde olursanız olun, biz oradayız. Radyokaradeniz.com. Tıkla, dinle, keşfet.
1: Burası

Sen neredeysen Radyo Karadeniz orada. Rize 87.5, Trabzon ve Artvin 90.6 ve dünyanın neresinde olursanız olun, biz oradayız. RadyoKaradeniz.com. Tıkla, dinle, keşfet.

buldun nice arama. Seni terk edip de gitmek var ama, ah, bu şarkıların gözü kör olsun.

0: eder mi durur bilemem. Oldum dertlere hancı. Bu ben miyim Allah'ım? Aynalar mı yalancı? Seneler geldi geçti ömrümden yine sen sus. Söyle sen mutlu musun? Ben yanarken dumansız.
1: Karadeniz müziğinin en iyileri burada.
2: Burası Radyo Karadeniz.

0: Reklam. Yarım asırlık tecrübeyle tertemiz bir dokunuş. Aksa Kuru Temizleme. 50 yıllık deneyim Alman teknolojisiyle birleşti. Deri ve süet temizliği, boyama, robotla ütü sistemi ve sadece 2 saatte teslimat. Ev tekstili Storper'de halı temizliği. Teslimat mı? Servisimiz kapınıza kadar gelir. Hepsi titizlikle Aksa'da yapılır. Yarım asırlık güven, tertemiz hizmet. Gülbahar ve Fener Mahallesi'nde bulunan 2 şubemizde Rize Merkez'de hizmetinizdeyiz. Telefon 0464 217 9471. Aksa Kuru Temizleme. Rengimiz kırmızı beyaz.
1: Pamira Orman Ürünleri, kapı, mutfak dolabı, laminat, özel mobilya üretimi ve proje tasarımıyla hizmetinizde. Kalite ve güvenin adresi. Anahtar teslim daire işleri de yapılır. Fırtına Mahallesi Atatürk Caddesi, numara 389 Ardeşen. Telefon 0538 201 76 87.
2: Horonun frekansı. Burası Radyo Karadeniz.

0: Daha dinamik.
1: Daha güncel. Daha çok müzik.
2: Daha samimi. Herkes burada olacak.
1: Daha romantik.
2: Daha romantik.
0: Daha güçlü.
3: Burası Radyo Karadeniz.

0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin New York kentinde Türk-Amerikan iş dünyasının temsilcileriyle bir araya geldi. Erdoğan, diplomatik ilişkilerimizin 100. yılına yaklaştığı bu günlerde ABD ile yakalamış olduğumuz ivmeyi ekonomi alanında da sürdüreceğimize, hep birlikte 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefimize kısa sürede ulaşacağımıza gönülden inanıyorum dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, etrafımızdaki ateş çemberinde istikrarımızı hassasiyetle koruyarak, hiçbir şekilde riske atmayarak gücümüzü, ekonomimizi geleceğe taşımak zorundayız. Türkiye'yi sermaye içinde, nitelikli insan gücü içinde bir cazibe merkezi olarak konumlandırmak durumundayız dedi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada yatırım vaadiyle 14 kişiyi yaklaşık 14 milyon lira dolandırdıkları belirlenen şüphelilere yönelik 11 ilde düzenlenen operasyonda 23 kişi gözaltına alındı. 10 şüphelinin de çeşitli suçlardan cezaevinde olduğu belirlendi. 33 şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken soruşturma kapsamında 10 şüphelinin daha yakalanması için çalışmalar sürüyor. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevindeki ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada Doğu Perinçek'in bilgi sahibi sıfatıyla ifadesi alındı. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada ABD ve İsrail'i hedef alarak baskılar, artan yaptırımlar ve zorbalıklar karşısında İran halkının direnişi daha da artacaktır. Asla başımızı eğmeyeceğiz ve diz çökmeyeceğiz dedi.
1: Spor.
0: Avrupa Spor Haftası kapsamında Türkiye'nin 81 ilinde spor etkinlikleri gerçekleştirilmeye devam ediyor. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Avrupa Spor Haftası'nda 81 ilde park ve sokaklar başta olmak üzere sporun olduğu her yerde hareketlilik ve coşkunun yaşandığını belirtti. Bulgaristan'da devam eden 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda milli boksör Samet Gümüş bronz madalya elde etti. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka oyuncu ve antrenörlerin geçmiş dönem alacaklarını ödeyip transfer yasağını kaldırdı. Portekizli yıldız golcü Cristiano Ronaldo futbol kariyerinde 1000. golünü atmayı ve milli takımda UEFA Uluslar Ligi'ni kazanmayı hedeflediğini söyledi.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6730 lira 9 kuruş, Amerikan doları 48 lira 85 kuruş, euro 55 lira 73 kuruş, sterlin 64 lira 85 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 103 dolar 63 sent, bir bitcoin 84.372 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.251 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısıyla Kütahya, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Zonguldak, Bartın, Osmaniye ve Gümüşhane çevreleriyle Antalya'nın doğu, Adana'nın kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının İç Anadolu ile Orta ve Doğu Karadeniz'de 4 ila 6 derece azalacağı, Marmara'da 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
2: Haber.

0: bu şarkılar senin şarkın mı?
1: Ha böyle uzun bir yol.
2: Ha böyle, ha böyle, ha böyle.
1: Ha böyle sıcak bir kol.
2: Ha böyle can.
0: Peki ya,
3: peki ya,
0: buna ne dersin?
4: Seni bana vermediler, seni bana vermediler. Mutlu olsunlar diyorum.
0: Sakın bir yere ayrılma.

Karadeniz'in hırçın sesi, duygulu melodisi ve neşeli diliyle yaylaların coşkusu, horunun ritmi şimdi Radyo Karadeniz'de.

0: Yarım asırlık tecrübeyle tertemiz bir dokunuş. Aksa Kuru Temizleme. 50 yıllık deneyim Alman teknolojisiyle birleşti. Deri ve süet temizliği, boyama, robotla ütü sistemi ve sadece 2 saatte teslimat. Ev tekstili Storper'de halı temizliği. Teslimat mı? Servisimiz kapınıza kadar gelir. Hepsi titizlikle Aksa'da yapılır. Yarım asırlık güven, tertemiz hizmet. Gülbahar ve Fener Mahallesi'nde bulunan 2 şubemizde Rize Merkez'de hizmetinizdeyiz. Telefon 0464 217 9471. Aksa Kuru Temizleme. Rengimiz kırmızı beyaz.
1: Reklam.
2: Sadece müzik.
3: Haydi.
4: En iyi. Farkında yoktu diğerlerinden ama bir sakat belalı humalı mı geldi?
1: Sadece müzik en iyi müzik.
4: Yap gel bildiğin ne varsa sat gel. Gözüm yok para bul da yalnız sanadır bu hasretim.
5: Burası Radyo Karadeniz. Radyo Karadeniz.

0: Burası Radyo Karadeniz. Montatije Kriharjo Arda Çarçı Çarçı Çi Çi Çi Bokbo Hoşi Çe. Şehrin en iyi müziği.
1: Senin hayatın.
0: Senin müziğin.
2: Kandır Karadeniz sardı dört yanımızı. Ha bu gurbet elleri alacak canımızı. Ha bu gurbet elleri kız alacak canımızı.

0: Radyo Karadeniz. Bu alemde tekiz.
1: What happened?
2: Someone hurt my mommy.
1: Who?
2: Me.
3: Sinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Dondurmacı. Amerika'nın küçük kasabası Baylenbay'da geçen pastoral bir yaz. Gizemli bir dondurmacının yerel çocuklara ikramlarda bulunmasıyla uğursuz bir hal alır. Başlangıçta zararsız bir jest gibi görünen bu durum kısa sürede ölümcül bir tehdide dönüşür. Dondurmaları yedikten kısa bir süre sonra patlak veren bir dizi rahatsız edici olay kasaba sakinlerinin gündelik yaşamını alt üst eder ve huzurlu kasabayı kaosa sürükler. İkramları yiyen çocuklar ölümcül canavarlara dönüşerek çevresindekilere saldırır. Durum hızla kontrolden çıkarken yaşanan her yeni şiddet olayı ile birlikte kasaba sakinlerinin çaresizliği de giderek artar. Kaygısız bir yazın kabusa dönüşmesi Baylenbay'ı çöküşün eşiğine getirir ve sakinlerini akıl almaz bir tehlikeyle karşı karşıya bırakır.
2: You guys see that weird ice cream man today?
4: What do you mean weird?
2: Like he was following me. Is everyone sick or something?
3: Korku türündeki filmin yönetmenini Eli Roth yapmakta. Oyuncu kadrosunda ise Aaron Millen ve Benjamin Byron Davis var. İyi seyirler.
2: What is going on here?
5: Oh my God! Cinevision.

0: Pamira Orman Ürünleri, kapı, mutfak dolabı, laminat, özel mobilya üretimi ve proje tasarımıyla hizmetinizde. Kalite ve güvenin adresi. Anahtar teslim daire işleri de yapılır. Fırtına Mahallesi Atatürk Caddesi, numara 389 Ardeşen. Telefon 0538 201 76 87.
1: Reklam.

0: mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi, Uluslararası Demokratlar Birliği, Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği ve ABD Müslüman Kuruluşlar Konseyi tarafından Guatemala'da düzenlenen etkinliğe katıldı. Erdoğan, günümüzde bireylerin kendilerini birden fazla ülkeye ait hissetmeleri gayet doğaldır. Burada esas itiraz edilmesi gereken bir göçmenin yaşadığı topluma entegre olabilmesi için ondan kökenlerini inkar etmesini beklemektir. Müslümanlardan entegre olmaları değil, asimile olmaları bekleniyor. Biz ise entegrasyona evet, asimilasyonun her çeşidine hayır diyoruz dedi. Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı Harekat Bölgesi'nde geçirdiği rahatsızlık sonucu hastaneye kaldırılan uzman çavuş Coşkun Selim'in şehit olduğunu bildirdi. Sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Tera Holding Yönetim Kurulu üyesi Abdülkadir Özkan ile Doğa Sigorta'nın sahibi ve yönetim kurulu başkanı Nihat Kırmızı'nın da aralarında bulunduğu 20 şüpheli tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Şüphelilerden 14'ü tutuklanırken 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Hakimlikte sorgusu süren 3 şüphelinin de tutuklandığı öğrenildi. İstanbul'da DEAŞ ve El-Kaide silahlı terör örgütleriyle bağlantılı olduğu değerlendirilen 11 şüpheli düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesine yönelik liderler düzeyinde üçlü toplantının Türkiye'de düzenlenmesini destekliyoruz dedi. Avrupa Birliği üyesi 27 ülke ile aralarında İngiltere, İsrail, Japonya, Güney Kore ve Avustralya'nın da bulunduğu 51 ülke Rusya'ya tam, derhal ve koşulsuz ateşkesi kabul etme çağrısında bulundu.
1: Spor.
0: Avrupa Spor Haftası kapsamında Türkiye'nin 81 ilinde spor etkinlikleri gerçekleştirilmeye devam ediyor. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Avrupa Spor Haftası'nda 81 ilde park ve sokaklar başta olmak üzere sporun olduğu her yerde hareketlilik ve coşkunun yaşandığını belirtti. Bulgaristan'da devam eden 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda milli boksör Samet Gümüş bronz madalya elde etti. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka oyuncu ve antrenörlerin geçmiş dönem alacaklarını ödeyip transfer yasağını kaldırdı. Portekizli yıldız golcü Cristiano Ronaldo futbol kariyerinde 1000. golünü atmayı ve milli takımda UEFA Uluslar Ligi'ni kazanmayı hedeflediğini söyledi.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6730 lira 9 kuruş, Amerikan doları 48 lira 85 kuruş, euro 55 lira 73 kuruş, sterlin 64 lira 85 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 103 dolar 63 sent, bir bitcoin 84.372 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.251 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısıyla Kütahya, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Zonguldak, Bartın, Osmaniye ve Gümüşhane çevreleriyle Antalya'nın doğu, Adana'nın kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının İç Anadolu ile Orta ve Doğu Karadeniz'de 4 ila 6 derece azalacağı, Marmara'da 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

0: reklam. Yarım asırlık tecrübeyle tertemiz bir dokunuş. Aksa Kuru Temizleme. 50 yıllık deneyim Alman teknolojisiyle birleşti. Deri ve süet temizliği, boyama, robotla ütü sistemi ve sadece 2 saatte teslimat. Ev tekstili Storper'de halı temizliği. Teslimat mı? Servisimiz kapınıza kadar gelir. Hepsi titizlikle Aksa'da yapılır. Yarım asırlık güven, tertemiz hizmet. Gülbahar ve Fener Mahallesi'nde bulunan 2 şubemizde Rize Merkez'de hizmetinizdeyiz. Telefon 0464 217 9471. Aksa Kuru Temizleme. Rengimiz kırmızı beyaz.
1: Reklam. Radyo Karadeniz. Alemde tekiz.

0: sarayı sarayı yayla sevdalıkları.
1: Ne sarayı sarayı yayla sevdalıkları.
2: Sadece en çok sevdiğiniz hit müzik.
3: Yok başka hayalim, aynı bendim.
2: Sabah, öğlen, akşam ve gece.

istersen, neredeysen Radyo Karadeniz orada. Rize 87.5, Trabzon ve Artvin 90.6 ve dünyanın neresinde olursanız olun, biz oradayız. Radyokaradeniz.com. Tıkla, dinle, keşfet. Burası Radyo Karadeniz.

0: mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde 5.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 7.39 kilometre derinliğinde olan deprem Şanlıurfa'nın yanı sıra Adıyaman, Gaziantep, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Elazığ ve Mardin'de de hissedildi. Ekipler depremin herhangi bir olumsuzluğa yol açıp açmadığının tespiti için saha taraması başlattı. Milli Savunma Bakanlığı Zeytin Dalı Harekat Bölgesi'nde geçirdiği rahatsızlık sonucu hastaneye kaldırılan uzman çavuş Coşkun Sevim'in şehit olduğunu bildirdi. Sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Tera Holding Yönetim Kurulu üyesi Abdülkadir Özkan ile Doğa Sigorta'nın sahibi ve yönetim kurulu başkanı Nihat Kırmızı'nın da aralarında bulunduğu 20 şüpheli tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Şüphelilerden 14'ü tutuklanırken 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Hakimlikte sorgusu süren 3 şüphelinin de tutuklandığı öğrenildi. İstanbul'da DEAŞ ve El-Kaide silahlı terör örgütleriyle bağlantılı olduğu değerlendirilen 11 şüpheli düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesine yönelik liderler düzeyinde üçlü toplantının Türkiye'de düzenlenmesini destekliyoruz dedi. Avrupa Birliği üyesi 27 ülke ile aralarında İngiltere, İsrail, Japonya, Güney Kore ve Avustralya'nın da bulunduğu 51 ülke Rusya'ya tam derhal ve koşulsuz ateşkesi kabul etme çağrısında bulundu.
1: Spor.
0: Avrupa Spor Haftası kapsamında Türkiye'nin 81 ilinde spor etkinlikleri gerçekleştirilmeye devam ediyor. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Avrupa Spor Haftası'nda 81 ilde park ve sokaklar başta olmak üzere sporun olduğu her yerde hareketlilik ve coşkunun yaşandığını belirtti. Bulgaristan'da devam eden 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda milli boksör Samet Gümüş bronz madalya elde etti. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka oyuncu ve antrenörlerin geçmiş dönem alacaklarını ödeyip transfer yasağını kaldırdı. Portekizli yıldız golcü Cristiano Ronaldo futbol kariyerinde 1000. golünü atmayı ve milli takımda UEFA Uluslar Ligi'ni kazanmayı hedeflediğini söyledi.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6730 lira 9 kuruş, Amerikan doları 48 lira 85 kuruş, euro 55 lira 73 kuruş, sterlin 64 lira 85 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 103 dolar 63 sent, bir bitcoin 84.372 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.251 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısıyla Kütahya, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Zonguldak, Bartın, Osmaniye ve Gümüşhane çevreleriyle Antalya'nın doğu, Adana'nın kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının İç Anadolu ile Orta ve Doğu Karadeniz'de 4 ila 6 derece azalacağı, Marmara'da 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Yarım asırlık tecrübeyle tertemiz bir dokunuş. Aksa Kuru Temizleme. 50 yıllık deneyim Alman teknolojisiyle birleşti. Deri ve süet temizliği, boyama, robotla ütü sistemi ve sadece 2 saatte teslimat. Ev tekstili Storper'de halı temizliği. Teslimat mı? Servisimiz kapınıza kadar gelir. Hepsi titizlikle Aksa'da yapılır. Yarım asırlık güven, tertemiz hizmet. Gülbahar ve Fener Mahallesi'nde bulunan 2 şubemizde Rize Merkez'de hizmetinizdeyiz. Telefon 0464 217 9471. Aksa Kuru Temizleme. Rengimiz kırmızı beyaz.

0: Reklam. Pamira Orman Ürünleri, kapı, mutfak dolabı, laminat, özel mobilya üretimi ve proje tasarımıyla hizmetinizde. Kalite ve güvenin adresi. Anahtar teslim daire işleri de yapılır. Fırtına Mahallesi Atatürk Caddesi, numara 389 Ardeşen. Telefon 0538 201 76 87.
1: Reklam.
2: Dinle.
3: Hala iki gibi yarın sevda.
4: Bunlar senin için.
5: Geceler aram oldu bak bu aralar. Daha da kalkmam basit o numaralar.
6: Kesintisiz en iyi müzik.
7: Haydi gidelim, haydi haydi gidelim, haydi haydi gidelim, haydi.
6: Burası Radyo Karadeniz.

0: Bu şarkılar senin şarkın mı?
1: Ha böyle uzun bir yol.
2: Ha böyle, ha böyle, ha böyle.
1: Ha böyle sıcak bir kol.
2: Ha böyle can.
0: Peki ya, peki ya. Buna ne dersin?
3: Seni bana vermediler, seni bana vermediler. Mutlu olsunlar diyorum.
0: Sakın, sakın bir yere ayrılma.

0: reklam. Yarım asırlık tecrübeyle tertemiz bir dokunuş. Aksa Kuru Temizleme. 50 yıllık deneyim Alman teknolojisiyle birleşti. Deri ve süet temizliği, boyama, robotla ütü sistemi ve sadece 2 saatte teslimat. Ev tekstili Storper'de halı temizliği. Teslimat mı? Servisimiz kapınıza kadar gelir. Hepsi titizlikle Aksa'da yapılır. Yarım asırlık güven, tertemiz hizmet. Gülbahar ve Fener Mahallesi'nde bulunan 2 şubemizde Rize Merkez'de hizmetinizdeyiz. Telefon 0464 217 9471. Aksa Kuru Temizleme. Rengimiz kırmızı beyaz.
1: Reklam. Radyo Karadeniz. Alemde.

0: kalbin ritmini hisset.
1: Söyleme bilmesinler bu aşkın bittiğini.
0: Sadece duymak istedikleriniz bu frekansta.

0: daha dinamik,
1: daha güncel, daha çok müzik,
2: daha samimi,
3: herkes burada olacak,
1: daha romantik,
2: daha romantik,
0: daha güçlü.
4: Burası Radyo Karadeniz.

0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta bir araya geldiği Türk vatandaşlarına ve Amerikan Müslüman toplumunun temsilcilerine teşekkür ederek, Amerika'da yaşayan Türk ve Amerikan Müslüman toplumunu buluşturan bu programda, pasaportların, sınırların ve coğrafyaların ötesinde bir kardeşlik var dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, adliyelerde dijital ortam güvenliği ve dezenformasyonla mücadele büroları kuruyoruz. Yeni yapılanmayla dijital mecralardaki suç içerikleri ve suça teşvik eden faaliyetler uzmanlaşmış Cumhuriyet savcılarınca yakından izlenecek. Şüphelilerin tespiti, gerekli adli işlemlerin başlatılması ve hukuka aykırı içeriklere müdahale süreçleri daha hızlı yürütülecek dedi. Sermaye Piyasası Kurulu soruşturması kapsamında MASAK'la yapılan çalışmalarda 387 milyon 461 bin lira donduruldu. Muhammed Yarız'a ait 105 milyon lirayla Tera portföy üzerinden transfer edilmek istenen 257 milyon liraya el konulurken dondurulan ve el konulan toplam tutar 750 milyon liraya ulaştı. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümünden 10 gün sonra Adli Tıp Kurumu'nda hırsızlık yaptığı iddia edilen GE ifadesi alınmak üzere adliyeye getirildi. Kozinoğlu'nun doku ve kan örneklerinin değiştirilmiş olabileceğinin değerlendirildiği öğrenildi. İstanbul'da terör örgütleri DH ve El-Kaide'ye yönelik operasyonda yabancı uyruklu 11 şüpheli gözaltına alındı. Rize valisi İhsan Selim Baydaş, kentte 19 Eylül'de etkili olan şiddetli yağışın ardından meydana gelen taşkın, sel ve heyelanlarda şu ana kadar tespit edilen zararın 1 milyar 42 milyon lira olduğunu açıkladı. Spor. Avrupa Spor Haftası kapsamında Türkiye'nin 81 ilinde spor etkinlikleri gerçekleştirilmeye devam ediyor. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Avrupa Spor Haftası'nda 81 ilde park ve sokaklar başta olmak üzere sporun olduğu her yerde hareketlilik ve coşkunun yaşandığını belirtti. Bulgaristan'da devam eden 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda milli boksör Samet Gümüş bronz madalya elde etti. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka oyuncu ve antrenörlerin geçmiş dönem alacaklarını ödeyip transfer yasağını kaldırdı. Portekizli yıldız golcü Cristiano Ronaldo futbol kariyerinde 1000. golünü atmayı ve milli takımda UEFA Uluslar Ligi'ni kazanmayı hedeflediğini söyledi.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6730 lira 9 kuruş, Amerikan doları 48 lira 85 kuruş, euro 55 lira 73 kuruş, sterlin 64 lira 85 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 103 dolar 63 sent, bir bitcoin 84.372 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.251 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısıyla Kütahya, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Zonguldak, Bartın, Osmaniye ve Gümüşhane çevreleriyle Antalya'nın Doğu Adana'nın kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının İç Anadolu ile Orta ve Doğu Karadeniz'de 4 ila 6 derece azalacağı, Marmara'da 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
2: Haber. Bazen 80'ler. Çoğu zaman 90'lar. Bazen 2000'ler. Bir saat boyunca geçmişe keyifli bir yolculuğa hazır olun. Retro başlıyor.

Radyo'nun bildiği 90'lı yılların en unutulmaz şarkılarıyla retroya başladık. Fatih Erkoç, ellerim bomboş dedi ve Işın Karaca, bekleyelim de görelimle devam ediyoruz. Hoş geldiniz.

dedik ve bugün 24 Eylül. Dünyada neler olmuş, geçmiş tarihlerde bir bakalım. Önce günün anlam ve önemine bakalım isterseniz. Bugün Dünya İmla İşaretleri Günü. Evet, cümle sonuna koyduğumuz o sadık noktalar, heyecanlandığımızda peş peşe dizdiğimiz ünlemler içinde bugün bir alkış alabiliriz aynı zamanda. Ve muhtemelen bugün konuşurken noktalama işaretlerine, ünlemlere, vurguya, tonlamaya ekstra dikkat etmekte fayda var. Zerrin Özer'le devam ediyoruz. Retro'da. Şarkımızsa olamazdım senle.

0: Reklam. Yarım asırlık tecrübeyle tertemiz bir dokunuş. Aksa Kuru Temizleme. 50 yıllık deneyim Alman teknolojisiyle birleşti. Deri ve süet temizliği, boyama, robotla ütü sistemi ve sadece 2 saatte teslimat. Ev tekstili, Storper'de halı temizliği. Teslimat mı? Servisimiz kapınıza kadar gelir. Hepsi titizlikle Aksa'da yapılır. Yarım asırlık güven, tertemiz hizmet. Gülbahar ve Fener Mahallesi'nde bulunan 2 şubemizde Rize Merkez'de hizmetinizdeyiz. Telefon 0464 217 9471. Aksa Kuru Temizleme. Rengimiz kırmızı beyaz.
1: Reklam.
0: Retro devam ediyor.

Çiçek'in ilk şarkılarından bir tanesi, Asrın Hatası ve Bu Zamana Kadar Türk popundaki popüler isimlerde bu şarkıyı tekrar tekrar yorumladılar. Biz Retro'da her zaman olduğu gibi şarkının ilk versiyonunu çaldık sizlere. Yeşim Salkım'la devam ediyoruz. İkinci albümünün çıkış şarkısı Hiç Keyfim Yok şimdi bizimle.

Retro'ya devam ediyoruz ve 2015 yılına gidiyoruz. İnsanlık tarihi için devrimsel bir günde sekyeri NASA tam da bir 24 Eylül günü Mars'ta sıvı halde su izlerine rastladığını tüm dünyaya ilan etmişti. Kızıl gezegende yaşam arayışımız o günden beri devam ediyor aslında. Aşkın Nur Yengi, zehir gibisin şimdi bizimle.

Hiçbir zaman eskimeyecek yıllar, hiçbir zaman eskimeyecek şarkılar. Retro'da her zaman geçmişe dair en iyiler. Retro devam ediyor.

Gökhan Tepe'den dinliyoruz ki şarkının yeni versiyonu. Belki hüzün, belki aşk. Bu şarkı da eskimeyen şarkılardan biri olarak tarihte yerini aldı. Deniz Tekin'in en güzel albümüne gidiyoruz şimdi. Şeffaf albümündeyiz. Şarkımız da Su olacak.

0: reklam.
1: Pamira Orman Ürünleri, kapı, mutfak dolabı, laminat, özel mobilya üretimi ve proje tasarımıyla hizmetinizde. Kalite ve güvenin adresi. Anahtar teslim daire işleri de yapılır. Fırtına Mahallesi Atatürk Caddesi, numara 389 Ardeşen. Telefon 0538 201 7687.

Evet, bugün 24 Eylül 2026 ama bizim için zaman şu an tam 90'lara sarılmış durumda. O dönem magazin dünyasında öyle şeyler oluyordu ki bugünün sosyal medya fenomenleri yanlarında stajyer bile olamaz. Unutulmaz, akıllara zarar veren magazin anları var malum. Burada tek tek sıralamaya kalksak süremiz elbette yetmez. Dediğimiz gibi bizim ruhumuz hala 90'larda dans etmeye devam ediyor. Retro'nun bugün de sona geldik. Kapanış şarkımız Sibel Can'dan Gülüm Benim. Yarın yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın.

Retro sona erdi. Hafta içi her gün aynı saatte 90'lara keyifli bir yolculuk için Retro'nun sonraki programını kaçırmayın.

Günün tadını çıkartmak üzere Perşembe gününde hayatın ritmini yakalamaya başlıyoruz. Güzel bir Perşembe olsun diye bugün de önünüzdeki 2 saat boyunca yanı başınızdaki radyoda ben Rayna gününüze eşlik edeceğim. Günün güzel haberleriyle hem uzaklaşacağız gündemden hem de haberdar olacağız. En sevdiğimiz şarkılarla bugün de Perşembe'yi daha keyifli hale getireceğiz. Siz de günden keyif almak istiyorsanız hayatın ritmi başlıyor. Ben Rayna mikrofon başındayım. Siz de radyonuzun başına hoş geldiniz diyelim.

0: Kızım annesinin balı. Az kaldı, çok az kaldı.
1: Henüz bir bakıcımız yok ama olacak.
2: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Cinevizyon'da hem sinema salonlarında gösterilen filmlerden hem de dijital platformlarda yer alan yapımlardan bahsediyoruz. Bu haftanın Netflix gösterimlerinden bir tanesi Seni Tanıyorum. Doğum sonrası yarım kalan sanat hayatına geri dönmek isteyen Funda sonunda güvenilir bir bakıcı bulduğunda hayatının yeniden düzene gireceğine inanır. Ancak Nazlı adındaki bu gizemli genç kadının gelişi Funda ve eşi İlker için sadece bir rahatlama değil, aynı zamanda kontrol edilemeyen bir değişimin başlangıcı olacaktır. Başrollerini Elçin Sangı, Melis Sezen ve Ozan Dolunay'ın paylaştığı yerli gerilim dizisinde doğum sonrası ressamlığa dönmeye çalışan Funda'nın tekinsiz bakıcı Nazlı ile kesişen hayatı, eşi İlker'le olan evliliğini ve tüm dengeleri alt üst eden karanlık sırları gün yüzüne çıkarıyor. Seni Tanıyorum Netflix'te.
1: Merak ettim. Bir oyun oynayalım mı?
3: Yüzlerin acardı.
1: Size yalan söylediğimi düşünüyorsun. Sen söyle. Her şeyi kontrol edebilirim sandım. Cinevizyon.

geçindik. Artık resmen sonbaharı karşılamış bulunmaktayız dün itibariyle. 23 Mayıs'ta sonbahar ekinoksu ile birlikte sonbahar resmen geldi. Zaten sonbahar ekinoksu ile birlikte hava da serinledi. Peki mevsim değişmişken genelde bu zamanlarda biz saatleri ileri geri alıp bir şeyler yapıyorduk. Çok uzun zamandır bunu yapamıyoruz ama çok uzun zamandır yaz saati uygulamasıyla devam eden Türkiye acaba kış saati uygulamasına geçecek mi? Bu sene saatler geri alınacak mı diye soranlar olmuş. Biliyorsunuz normal şartlar altında gün ışığından daha fazla yararlanmak için bütün yurtta uygulanan mevcut ileri saat uygulamasının yani yaz saati uygulamasının kalıcı hale gelmesi kararlaştırılmıştı. Peki bu sene geri alınacak mı? Keşke geri alsalar çünkü kış vaktinde sabahleyin çocuklar okula o kadar erken saatte gidiyorlar, hava karanlıkta yola çıkıyorlar. Sadece çocuklar değil, mevzu işe giden milyonlarca insan da sabah kör vakitte karanlıkta yola çıkıyor. Peki saatleri bir saat geri alacaklar mı bu sene? Yok, hayır. Yine saat değişikliği yapılmayacakmış. Heveslenmeyelim. Beklemeyelim. Bu sene de sabahın kör vaktinde karanlıkta çocukları okula göndereceğiz. Güvenliğinden endişe ederek göndereceğiz üstelik. Biz de sabahın kör vaktinde daha gün aymadan yollara döküleceğiz. Bu sene de yaz saati uygulaması devam ediyor. Ne yazık ki diyeyim parantez içinde.

Derin derin esnemeler devam ederken, yine yeni bir günü karşılarken acaba dün gece uykunuzu alabildiniz mi diye soracağım. Çünkü eğer uykunuzu alamadıysanız sabah güne zinde başlayamıyorsunuz. Çünkü eğer uykunuzu almadıysanız gün içinde enerjik olamıyorsunuz. Ama aynı şekilde az uyumak kadar fazla uyumak da aynı etkiyi yaratıyor desem. 30 yılı aşkın bir süredir yapılan bir araştırmada az uyumak kadar uzun uyku süresinin de insan vücuduna zararlı olduğunu ortaya çıkartmış. Bu yüzden her şeyin fazlası zarar diyoruz ya, kararında tadında olmalı her şey. Uykunun da kararında olanı makbul. En fazla 9 saat, 7 ila 9 saat arasında uyuduğunuz vakit uykunuzu alacaksınız. 9 saatten sonrası zarar, alışkanlık haline getirmeyin.

her ne kadar bazı karşıt görüşler kahvaltının önemli bir öğün olmadığını söylese de, her ne kadar kahvaltı yapmayanlar, öğlen 12'ye 1'e kadar aç kalanlar daha hızlı zayıflar deseler de ben buna inanmıyorum. Kahvaltıyı geç yapmayacaksınız. Zamanında uyandıktan bir saat sonra yapacaksınız kahvaltıyı. 7'de mi uyandınız? 8-8.30 gibi kahvaltınız hazır olsun. Hem gün içinde enerjiniz yüksek olacak, hem de aynı zamanda kahvaltıyla güne başlayanlar daha sağlıklı kilo veriyorlar ve daha sağlıklı oluyorlar, unutmayın. Ha, kahvaltı yapıyorum ama geç yapıyorum diyorsanız eğer, bunun için de şöyle bir detay vermişler. Çünkü öğünlerin yenildiği saati de oldukça önemli demiştik ya geçtiğimiz günlerde. Bu yeni araştırma kahvaltıyı geç yapan insanların kalp hastalığına yakalanma riskinin daha yüksek olduğunu söylüyorlar. Biyolojik ritminize uygun güne erken bir öğünle başlamak metabolik sağlık açısından oldukça önemli. Yani kahvaltıyı es geçmeyin. Tabii biz ruhunuzu beslemeye devam edelim. Öncelikle müziğiniz hep açık olsun.

0: Herkese merhaba. Ben Rayna. Hafta içi her gün 2 saat boyunca hayatın ritmiyle radyonuzdayım.
1: Rana ile hayatın ritmi devam ediyor.

Kadınlar makyaj için ömürlerinin büyük bir kısmını harcıyorlar. Şimdi bunun için bir araştırma yapmışlardı ama onun sonucuna bakmayı unuttum. Neyse, uzun bir zaman, ömrünüzün uzun bir zamanını makyaj yapmak için harcıyorsunuz sevgili hanımlar. Keza erkekler de aynı şekilde tıraş olmak için harcıyorlarmış ömürlerinin büyük zamanını. Peki asıl mevzu cildinize sürdüğünüz kozmetikler. Makyajdan yola çıkacak olursam eğer siz de cildinize fazlasıyla kimyasal sürüyorsanız bu haber sizi ilgilendiriyor. Hanımlar, beyler, çünkü beyleri de katacağım. İş sadece makyaj değil, kullandığınız güzellik ürünleri, kremler vesaireyi de içeriyor olabilir. Yapılan bir araştırmaya göre bir kişi ortalama bir günde 126 farklı içerik içeren 9 ürün kullanıyormuş. Yani ne kullanıyoruz? İşte sabun kullanıyoruz. Sabunla yüzümüzü yıkıyoruz. Cilt toniğimiz oluyor. Temizleyici cilt toniği oluyor. Nemlendiricisi oluyor. Kırışıklık önleyicisi oluyor. Bunun haricinde tabii cildinize sürdüğünüz kapatıcılar, yansıtıcılar, artık ne diyorsanız adınıza, kozmetik ürünler, onları da çokça kullanıyor olabilirsiniz. İşte 9 ürün kullanan kişilerin günde 126 farklı içeriği cildine sürdüğünü söylüyorlar. Ve her birini de temizlemiyorsunuz. Hatta bazılarını da temizlemek için kullanıyorsunuz. Bazılarını cildiniz daha güzel olsun diye kullanıyorsunuz. Fakat işte içlerindeki ham maddelerin daha ucuz oldukları için toksik kimyasallar taşıdığını söylüyorlar. Bu yüzden cildiniz zehir emiyor diyor bu yapılan yeni araştırma. Ben her zaman

kimler cildinizi hızlı yaşlandırıyor? Yaşlandırmayı geçtim. Vücudunuza kimyasal almış oluyorsunuz. Çünkü cildinizin absorbe etme yeteneği var. Bu ürünleri dışarı atmaya çalışıyor. Fakat pek çoğunu da cildin içine emerek yok etmeye çalışıyor. Yani vücut onu ciltle birlikte kendisine katmış oluyor. Kullandığınız kozmetik ürünlerin çok da fazla olmaması gerektiğini hatırlatmak isterim bu haberle. En doğal halinizle güzelsiniz ne de olsa.

bazen insan gündüz işe giderken, işteyken ya da ne bileyim dışarıdayken eve gitsem, şöyle bir sırtımı yaslasam, ayaklarımı uzatsam, televizyonun karşısına geçsem diye düşünmüyor değil. Ama işte o televizyonun karşısında geçireceğiniz vakit önemli. Hani bir yarım saat televizyonun karşısında otursanız tamam. Fakat uzun süre televizyonun karşısında oturarak geçirilen vaktin beyni olumsuz etkilediğini söylüyorlar. Çünkü sadece boş bir ekrana bakıyorsunuz. Televizyon izlemenin, uzun süre boş boş televizyon izlemenin beyin aktivitelerini, zihninizi, beyin sağlığını olumsuz etkilediğini söylüyorlar. Tabii hareketsiz yaşamda cabası. İşte bu yüzden uzun süre televizyon karşısında vakit geçirmeyin diyorlar. Telefon da aynı şekilde. Onu da sürekli kaydırmaktan zihniniz artık odaklanamıyor, düşünme yeteneğini kaybediyor. Yani şu ekran karşısında geçirilen vakti artık biraz daha azaltmanın zamanı geldi de geçiyor bir de. We'll be right back.

yıllarda zihinsel aktivitelerin azalmasından bahsediyoruz ya. Hadi biraz daha kafamızı çalıştıralım. Zihinsel aktivitelerle daha güçlü bir zihne sahip olalım diyoruz ya. Çok kolay bir yöntem var hanımlar beyler. Yazı yazacaksınız. El yazısı bu kadar basit. El yazısı yazmanın beynin yeni bilgileri özümsemesine ve yeni anıları oluşturmasına yardımcı olduğunu ortaya çıkartmışlar. Mesela günlük tutun, o gün yaşadıklarınızı yazın. Hadi her gün yazmayın sevgili günlük diye giriş yapıp da her gün yazmayın ama önemli olayları aklınıza geldikçe yazın bir kenara. El yazısı kullanın. Telefondaki notlara yazmayın. Bırakın şu telefonu. Kağıt kalem olsun elinizde. En sevdiğiniz kalemi alın. En beğendiğiniz defteri seçin kendinizde. Her gün yazmak için bir sebebiniz olsun. Yazı yazmanın, el yazısı yazmanın daha iyi düşünmeye yardımcı olduğunu, yeni bilgileri de özümsediğimizi söylüyorlar. Yeni öğrendiğiniz bir şeyi unutmamak için de yazacaksınız. Yazın, yazmaktan çekinmeyin. Her gün yazın, mutlaka yazın.

0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na katılmak üzere gittiği Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentindeki temaslarını tamamlayarak İstanbul'a döndü. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ı havalimanında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul Valisi Davut Gül ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir karşıladı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, adliyelerde dijital ortam güvenliği ve dezenformasyonla mücadele bürolarının kurulacağını açıkladı. Gürlek, çocukları koruyan, vatandaşların haklarını güvence altına alan, kamu düzenini ve hukukun üstünlüğünü dijital alanda da hakim kılan etkin bir adalet anlayışıyla çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini duyurdu. Sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 21 kişi sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Özbekistan'ın bağımsızlığının 35. yıl dönümü kapsamında başkent Taşkent'te temaslarda bulundu. Turizmden edebiyata uzanan işbirliği adımlarını değerlendiren Ersoy, attığımız adımlarla asırlar önce ortaya konmuş büyük eserlerle çağımızın kültürel üretimi arasında canlı bir bağ kuruyoruz dedi.
1: Spor.
0: Avrupa Spor Haftası kapsamında Türkiye'nin 81 ilinde spor etkinlikleri gerçekleştirilmeye devam ediyor. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Avrupa Spor Haftası'nda 81 ilde park ve sokaklar başta olmak üzere sporun olduğu her yerde hareketlilik ve coşkunun yaşandığını belirtti. Bulgaristan'da devam eden 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda milli boksör Samet Gümüş bronz madalya elde etti. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka oyuncu ve antrenörlerin geçmiş dönem alacaklarını ödeyip transfer yasağını kaldırdı. Portekizli yıldız golcü Cristiano Ronaldo futbol kariyerinde 1000. golünü atmayı ve milli takımda UEFA Uluslar Ligi'ni kazanmayı hedeflediğini söyledi.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6730 lira 9 kuruş, Amerikan doları 48 lira 85 kuruş, euro 55 lira 73 kuruş, sterlin 64 lira 85 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 103 dolar 63 sent, bir bitcoin 84.372 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.251 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısıyla Kütahya, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Zonguldak, Bartın, Osmaniye ve Gümüşhane çevreleriyle Antalya'nın doğu, Adana'nın kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının İç Anadolu ile Orta ve Doğu Karadeniz'de 4 ila 6 derece azalacağı, Marmara'da 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
2: Haber. Rana ile hayatın ritmi devam ediyor.
3: Devam ediyor. Devam ediyor.

Cinderella'nın hikayesini hepiniz bilirsiniz. O camdan ayakkabı Cinderella'nın ayağına olduktan sonra prensesini bulmuştu prens. Peki ya sizin camdan ayakkabınız bir yıl sonra ayağınıza olabilecek mi? Sadece çocuklar değil, büyüklerin de ayakları büyümeye devam ediyormuş. Bunu ben de fark ettim. Yani bir 10-15 yıl önceki ayaklarımla şu andaki ayaklarım bir değil benim mesela. Numarası da bir değil. O zamanki ayakkabılar olmaz. Dolayısıyla çocuklar gibi büyüklerin de ayak numarasının büyüdüğünü fark etmişler. Cinderella'yı bunalıma sokacak bu haber sonrasında sizin de dikkat etmenizi tavsiye ederim. Ayak numarası zamanla değişiyor. Eski ayakkabıya sığmakta ısrar etmek masalın mutlu sonunu acı hale getiriyor. Yani ayaklarınız numara olarak büyümeye devam ediyor. Eski ayakkabılar gelmezse şaşırmayın diyorlar.

sosyal medya sayesinde kaç sene önce çıkmış olursa olsun bir şarkı bir anda patlayabiliyor. Mesela eskiden şarkılar çıktığı anda meşhur olurdu, sonra ya kalıcı olurdu ya da unutulurdu. Genelde gerçi 90'lı 2000'li yıllarda, hatta 80'lere de katalım, eski şarkılar şimdi yeniden gözde, o ayrı. Ama mesela Bora Duran'ın 5 sene önce çıkmış olan bir şarkısı var, ondan bahsedeceğim size. Mutlaka duymuşsunuzdur sosyal medyada. 2021'de müzikseverlerle buluşturduğu Döndüm şarkısı aradan 5 sene geçmesine rağmen yeniden dinlenmeye başlamış. Son bir ayda 2 milyon dinlenmeye ulaşmış şarkı. Yakaladığı bu güçlü ivmeyle birlikte dijital müzik dünyasına adını yazdırırken yıllar sonra Bora Duran'a zirve heyecanı da yaşatmış. Türkiye Popüler Şarkıları listesinde 1 numara Bora Duran'ın Döndüm şarkısı 2021'de yayınlamıştı. Sosyal medya neyi ne zaman meşhur edecek hiç belli olmuyor.

0: Herkese merhaba. Ben Rayla. Hafta içi her gün 2 saat boyunca hayatın ritmiyle radyonuzdayım.
1: Rana'yla hayatın ritmi devam ediyor.

uyku önemli diyoruz. Uykunun önemli olduğu kadar uyku ortamı da önemli uykuya dalabilmek için. Uyuduktan sonraki uyku pozisyonunuz da önemli. Eğer siz yüzüstü yatmayı tercih ediyorsanız uzmanlar yüzüstü yatıp da tek bacağınızı karnınıza doğru çekerek uyumanın omurganız için en kötü uyku pozisyonu olduğunu söylüyor. Bu şekilde uyumanın bel, boyun ve omurganıza ciddi zararlar verebileceğini söylüyorlar. Bu yüzden yüzüstü yatıp da mesela bir dizinizi, bir bacağınızı kendinize doğru çekerek uyuduğunuzda vücudunuz için, omurganız için en kötü uyku pozisyonuna geçmiş oluyorsunuz. Tabii uykuda bilmiyoruz nasıl uyuduğumuzu ama siz yine de vücudunuzu o şekle alıştırmayın derim ben. Sağlıkla uyumak da önemli.

haftanın ortalarında sayılırız. Günlerden perşembe ama yorgun hissediyorsanız kendinizi ya da genel olarak böyle bir dışarı çıktığınızda evi özleyip eve döndükten sonra kendinizi yatağa atma hissi varsa %90'dan daha fazla ihtimalle daha zekisiniz diğerlerine göre. İlginç bir araştırma yapmışlar. Değişik bir yaklaşım. Dışarıdan geldikten hemen sonra kendisini yatağa atan, yatağa uzanan insanların zeki olma ihtimali %90 daha fazlaymış. Yani yorgun olma ihtimali %90 daha fazla tabii ki ama işte bu araştırmada her ne kadar tembellik gibi gözükse de zihin hassasiyeti yüksek kişiler gün boyunca daha fazla bilgi ve duyguyu işlediği için daha fazla yoruluyorlarmış. İşi buradan bağlamışlar. Yani daha fazla yoruluyorsanız daha fazla zekisiniz gibi bir sonuçta çıkartmış olabilirler, haberiniz olsun. Eve gider gitmez kendinizi yatağa atıyorsanız, hemen uzanıyorsanız muhtemelen daha zekisiniz. Yoruluyorsunuz tabii bütün gün. Peki, üzerinizdeki yorgunluğu alacak şarkılar hayatın ritminde, radyonuz açık olsun.

0: Canım.
1: Güzel bir perşembe dedik. Bugün de günün iki saatini paylaşıp günü daha keyifli hale getirdik. İnanıyorum siz de aynı keyfi aldınız. Her gün günden daha fazla keyif almak için kulağınız bu frekansta hayatın ritminde olsun. Yarın yine haftanın cumasında hayatın ritmiyle buluşacağız. Yarın yine hayatın ritmini birlikte yakalayacağız. Kaçırmayın randevuyu. Yarın yine aynı saatlerde buradayız. Hayatın ritmiyle bugünü hoşça kalın.

0: Reklam.
1: Pamira Orman Ürünleri, kapı, mutfak dolabı, laminat, özel mobilya üretimi ve proje tasarımıyla hizmetinizde. Kalite ve güvenin adresi. Anahtar teslim daire işleri de yapılır. Fırtına Mahallesi Atatürk Caddesi, numara 389 Ardeşen. Telefon 0538 201 76 87.
2: Yarım asırlık tecrübeyle tertemiz bir dokunuş. Aksa Kuru Temizleme. 50 yıllık deneyim Alman teknolojisiyle birleşti. Deri ve süet temizliği, boyama, robotla ütü sistemi ve sadece 2 saatte teslimat. Ev tekstili, stor perde, halı temizliği. Teslimat mı? Servisimiz kapınıza kadar gelir. Hepsi titizlikle Aksa'da yapılır. Yarım asırlık güven, tertemiz hizmet. Gülbahar ve Fener Mahallesi'nde bulunan 2 şubemizde Rize Merkez'de hizmetinizdeyiz. Telefon 0464 217 9471. Aksa Kuru Temizleme. Rengimiz kırmızı beyaz.
3: Radyo Karadeniz.

Dalgalar anlatsın seni bana, kemençenin sesi dolaşsın havada. Karadeniz konuşur, biz dinleriz. Dalga FM'de kal, ritmi hisset.

0: Yelpaze.
1: Duygusal bir aşk şarkısıyla.
2: Sen sevdalık etmedin mi? Seni cacı çekmedin mi?
1: Duygularınıza rehberlik ediyoruz.
3: Burası Radyo Karadeniz.

0: Şimdi sıradaki şarkı senin için.
1: Dolan alem kız görsün seni sevmeyen, ölsün 41 kere maşallah kör nazar.

Herkese iyi akşamlar diliyorum. Coşkun Show başlıyor. Saatlerimiz 19.04'ü göstermekte. Bölgemizin en güzel radyosu şu an 87.5 Radyo Karadeniz'den sizlere seslenmekteyiz. Şöyle sesi, frekansımızı açmayı unutmuyoruz. Hatta sonuna kadar açabiliriz. Yansın ortalık.

0: akşamın enerjisi, akşamın temposu. Valla akşamları daha güzel oluyor, daha enerjili oluyorum. Valla daha da güzel konuşuyorum. Sabahleyin o neydi öyle? Motiyams. Ne konuşabiliyorum? Tabi uyku sarhoşu olduğum zaman biraz daha böyle acayip acayip oluyorum. Sesimiz ulaştı her yere. Kucak dolusu selamlar yolluyoruz. Hazır mıyız? Bence hazırız. Bölgemizde bir hareketlilik var. Valla bugün perşembe günü. Perşembe dolanmadı. Ama dolanmadı. Bugün dışarısı gerçekten çok güzel. Çok hareketli. Okullar açıldıktan sonra gerçekten bölgemizde ha böyle bir doli doli bir hareketlilik var. Maşallah diyoruz. Esnaflarımız para kazansın. Evet, yayınımız devam ediyor. Şöyle jenerik müziğimiz demli çay Hayal Han'la devam ediyoruz. İçtim demli çayları. Valla bir çay yaptım akşam akşam. Oh oh oh, yansın ortalık diyerekten programımızı başlatıyorum. Şöyle WhatsApp mesaj hattımız 0532 715 0694, ne olur WhatsApp mesaj hattımızdan bizlere ulaşabilirsiniz. Nihat Doğan mı? Kim? Nihat Doğan. Tamam, gel gel abim, gel.
1: Coşkun. 0532 715 0694.
0: Bu kadar mıydı abim?
1: Ya bu kadar olur mu?
0: Tamam tamam. Nihat Doğan'dan da şöyle bir WhatsApp mesajımızı dinledik. Yayınımız devam ediyor. Şöyle akşam saatlerimiz 7 göstermekte. Vallahi her gün sabah yapıyorduk. Bir de böyle bir 2-3 gün akşam yapalım dedik programı. Bakalım nasıl gidecek. Vallahi benim hakkımda çok güzel gidiyor. Çünkü çok güzel konuşabiliyorum. Çünkü enerjiliyim, tempoluyum. Bu sabah sabah iki kelimeyi bir araya bazen getiremiyorum uyku sarhoşuyken. Vallahi güzel. Tempolu. Şöyle güzel bir yayın sizleri beklemekte. Haydi bismillah diyoruz ve programımıza başlıyoruz.

0: dalga geldik Karadeniz'den, kemençe çalar yüreğin derinden. Korona dur, ruhun coşsun, Radyo Karadeniz seninle olsun.
1: Burası Radyo Karadeniz.

Evet, yayınımız devam ediyor. Coşkun Show. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Şöyle tempolu bir yayın sizleri beklemekte. Dün yayından sonra Ömer abimiz selam yazmış. New York'tan sizleri dinliyorum. Herkese iyi akşamlar yazmıştı abimiz. Biraz geç kaldık ama geç okuduk ama olsun. Belki bizi dinliyorsundur abi. New York. Ey maşallah, Amerika'da. Şu an biz akşam yaşıyoruz. Orası acaba sabah mı şu an? Oo, Ercan kardeşim yazmış. Abi hayırlı akşamlar, iyi yayınlar diliyorum yazdı. Sağ olasın, Allah razı olsun. Ercan Bey, Cezena. Daha evlerinden şu an bizleri dinlemekte. Selamlar, saygılar diliyorum. Boya mesajlarını, aklar kapansın diye hafta sonu gelin. Evet, bugün mahalleye Ardeş'in sanayisine uğradım. Orada Tuncay kardeşim var. Tuncay Dalbastı kardeşim.

dalım. Buradan Tuncay kardeşime selamlar olsun. Demir Oto. Valla kardeşim her türlü yardımcı oldu bizlere. Teşekkür ediyorum. Buradan bir alkış gönderim Tuncay Dalbastı'ya. Sanayinin gülü gülü altını.

Sen balkonda ya, ben camda ya, ne saray sevdalı. Haydi bakalım. Ya akşam akşam of, bir çay yaptım stüdyoda, radyomuzda. Gerçekten içmeye hani abule yatmada, şey içmada yanında yat diyorlar ya. Aynen o tarzdan bir şey.

0: Evet, şöyle küçük bir reklam aramız var. Reklamlardan sonra buradayım. Hiçbir yere ayrılmıyoruz. Bomba gibi yayın sizleri beklemekte. Reklam.
1: Yarım asırlık tecrübeyle tertemiz bir dokunuş. Aksa Kuru Temizleme. 50 yıllık deneyim Alman teknolojisiyle birleşti. Deri ve süet temizliği, boyama, robotla ütü sistemi ve sadece 2 saatte teslimat. Ev tekstili, Storper'de halı temizliği. Teslimat mı? Servisimiz kapınıza kadar gelir. Hepsi titizlikle Aksa'da yapılır. Yarım asırlık güven, tertemiz hizmet. Gülbahar ve Fener Mahallesi'nde bulunan 2 şubemizde Rize Merkez'de hizmetinizdeyiz. Telefon 0464 217 9471. Aksa Kuru Temizleme. Rengimiz kırmızı beyaz. Reklam.

0: Evet, yayınımız devam ediyor. Coşkun Show. Saatlerimiz 19.19'u göstermekte. Akşam saatlerinde bütün tempomuz, bütün enerjimiz yerinde maşallah diyelim. Evet Ercan kardeşim, Coşkun Bey, Hülya Polat'tan Laskısı isteğimiz var, çalabilir misin? Tabii ki de çalarım. Ne demek Ercan Bey? Evet Rıfkı Baylar, o Rıfkı abimiz maşallah, valla üşenmeden, darlanmadan bizleri dinliyor. Rıfkı Baylar, selamlar olsun burada. Ben Rıfkı Baylar, ben de buradayım. Bu akşam seni dinliyoruz, bırakmıyoruz dedi seni. Maşallah abim, bir alkışla sana gönderiyorum. Valla tebrik ediyorum. Maşallah maşallah, hey mübarek. Yansın ortalık. Uyla uyla uyla uyla. Abule kemençeye sür bakayım. Yansın mı? Gelsin mi? Bu gelsin, hadi bakalım.
1: Borazan.
2: Borazan.
1: Borazan.
2: Borazan.
3: Borazan.
1: Borazan.
3: Borazan.
1: Borazan sesim be.
3: Borazan benim değil mi?
1: He.
3: Ha evet. Nerede benim borazanım?
1: Boynunda.
3: Evet boynumda.
1: Hadi çal.
3: Çalayım değil mi Ramazan?
1: Çal.
4: Sersem, yat borusunu değil ötekini çal, ötekini.
3: Ramazan.
1: Ne?
3: Ne çalayım?
1: Oynak bir şey çal.
3: Olur peki.
0: Olsun olsun, olacak böyle şeyler, arada olacak. Ramazan ne, oynak bir şey çal. Ben de o zaman kemençe veriyorum, hadi bakalım. Haydi bakalım. Hansın ortalık. Kız anan cehenneme yanacak diri diri. Eski güzelliğin yok sende üçte biri. Şöyle Radyo Karadeniz'in WhatsApp mesaj hattını hemen hatırlatıyorum. 0532 715 06 94 nolu WhatsApp mesaj hattımızdan bizlere ulaşabilirsin. Akşam saatlerinde şu an yayındayız. Bu bizi kim alabilir? Bu şansı yok. Ooo kimler ulaştı bizlere? Zeki Tiryaki. Zeki abim nasılsın? İyisindir inşallah. Bu sonra Allah aşkına gözükmüyorsun. Selam Coşkun'un Mayanaplekinden Heko Vortico çalar mısın? Acilinden kanki çok ya. Bu mu gagodu abi? Heko Vortico bu sonra neredesin? Burada yok musun? Neredesin? Uzaklarda mısın? Tamam çalacağım birazdan abim. Bu mu gagodu abi? Heko Vortico bu sonra neredesin? Burada yok musun? Neredesin? Uzaklarda mısın? Tamam çalacağım birazdan abim.

Evet, öncelik Ercan Bey'in şöyle Hülya Polat'tan Laskısı geliyor. Bundan sonra şöyle Ayhan Aptekin'den Heko Vortuko gelecek. Zeki Bey'in isteğini hemen gönderiyorum. Ve abim o kadar evvedi mugumçu. Tamam, göndereceğim söz. Birazdan hemen geliyor.

0: Burası Radyo Karadeniz.
1: Evet, şöyle isteğimiz vardı. Zeki Teriyaki Burdan'dan. Evet, Bursa'dan gelen kuzenim Ahmet Teriyaki'ye armağan ediyorum. Yola çıkacaklar, o yüzden seni bekliyoruz. Bir alkış gönderiyorum. Ahmet Teriyaki'ye alkış gönderiyorum. Vallahi kazasız belasız Bursa'ya gitmeniz dileğiyle. Ahmet Teriyaki, bütün Radyo Karadeniz sizleri dinlemekte. Saygılar, sevgiler. Evet, şöyle bu şarkıyı Ahmet Teriyaki'ye gönderiyoruz.

Yayınımız devam ediyor. Saatlerimiz 19.31'i göstermekte. Bölgemizde bugün valla çok karışık bir hava vardı. Yağmur, güneş, normal, o kontaneli bir hava vardı. Evet, şöyle mesajlarımız da gelmeye devam ediyor. Emine Hanım ulaştı bizlere. Merhabalar, ben Emine Kuş. Baylar, eşimle beraber Özcan Kuş, Ercan kardeşim söyledi. Radyonuzu dinledi, hoşumuza gitti. İstek alabilir miyim yazdı ablamız. Tabii ki de ablam, ne demek. Yazabilirsin bizlere, istekleriniz varsa çalabiliriz Radyo Karadeniz'de. Selamlar olsun, bir alkış gönderiyorum sizlere. Maşallah hepiniz aynı yerdesiniz sanırım. Teşekkürler coşkunum. Koçev ya. Allah razı olsun. Koçu var. Movie yara koşev. Zeki abi. Move or tomorrow. Teşekkür ediyorum Zeki abim dinlediğin için. Ooo. Dutkanın psikopati. Meryem Hanım ulaştı bizlere. Evet, Meryem Hanım'a selamlar yolluyoruz. Hayırlı akşamlar enişte, iyi yayınlar yazdı. Teşekkür ediyorum, Allah razı olsun. Bo var ol, var ol. Ah, ah. Dok aşağı dok. Ay de. Oh. Asla, asla sonunu getiremedim. Çayları da geldi gözümün feri. Azdı yarın çayının. Ben olayım şekeri. Valla bir çay yaptım. İştahınız gelir mi bilmiyorum. İki bardak içtim. Ateş bastı gurur. O viç, yani Lazca'dan diyorlar ya, çok sıcak oldu.

Şöyle WhatsApp'tan mesajlarınızı bekliyorum. Hemen şöyle WhatsApp mesaj hattımızı hatırlatalım. 0532 715 0694. Bakalım bizleri kimler dinliyor? Bakalım bizleri kimler dinliyor? Kimler aramızda? Şöyle güzel bir hemen bakıyorum. Osman Çırakoğlu'ndan Nani Nani çalabilir misin? Çalarım tabii ki de. Osman abim şu an bizleri dinliyor mu bilmiyorum. Bir hemen bir kulaklarını çınlatalım o zaman.

Az önce mikrofonu kapatmayı unuttum. Duyuldu mu bilmiyorum acaba sesim. İlk defa. Her insanın başına gelebilir böyle şeyler. Hadi bakalım.

0: Kodo geldi Metin abi. Lütfen Metin abi. Metin abi bak yarıda beni kestiriyorsun. Şarkıyı oku dedim, horon oynar demedin.
1: Fark etmez, o horon ne durdu?
0: Metin abi, Metin abi bak, yarıda kestirdim.
1: Tamam hadi devam.
0: Gönül dostlarımız böyle Avrupa'dan beri izliyor.
1: Tamam devam.
0: Ben seni nasıl eğittim Metin abi ya?
1: Tamam hadi devam et.
0: Okuyabilirsin. Oku.
2: Akoduk edin Metin abi ya. Ben seni nasıl eğittim diye. Kastayım valla bizim insanlara. Abimizi de seviyorum. Çok güzel şarkı okuyor abimiz. Ben

Şöyle Osman Çırakoğlu'ndan Nanni Nanni dinliyoruz. Emine Kuş. Baylar. Şöyle bir güzel bir şarkı istedi bizden. Osman Çırakoğlu'ndan. Saygılar sevgiler Osman abi, bir de selamlar olsun buradan. Şöyle güzel bir parça gönderiyoruz Osman Çırakoğlu'ndan.

0: Evet, yayınımız devam ediyor. Coşkun Show devam ediyor. Bölgenin en güzel radyosu Radyo Karadeniz'den şu an sizlere din... Kek ama bu dedikleri olay bu olması gerek. Evet, az önce Emine Hanım'ın isteği Osman Çırakoğlu'ndan şöyle güzel bir şarkı dinledik. Osman abime selamlar olsun. Güzel bir parçalar yaptı. Son dönemlerin gözdesi Osman Çırakoğlu. Selamlar olsun. Az önce bir video dan görüşme yaptık. Orada Onur Erdem, Emre Salep, Zekeriya Bozkan. Başka kimse var mı orada? Göremedim. Hepsine selamlar olsun. Evet, bizlere kimler ulaştı? Zekeriya Bey. Zekeriya abim ulaştı. Hemen mesajını birazdan okuyacağım abim. Kuzenim senin yayınına bayıldı. Özellikle bu yayını yaptığın için teşekkür ediyor. Kader sildi, alnından çalar mısın? Coşkunum senin yayınını bırakıp çıkamıyor yola. Kuzenim birazdan senin yayını dinlemek için bekliyor. Zeki. Tiryaki ulaştı bizlere. Selam olsun abim. Abim kader sildi. Bakacağım birazdan, listemde varsa hemen çalacağım. Baktım ki çalamadım. Demek ki yoktur. Hadi bakalım. Evet, hayırlı yayınlar Coşkun. Onur, Emre, Osman, oturuyoruz, seni dinliyoruz. Bir alkış gönderiyorum sizlere. Evet, bizlere kimler ulaştı? Ercan Bey tekrardan ulaştı. Abi gözüm yolda, kulağım sende, seni nerede olursa olsun dinliyorum, seviyorum seni abim dedi. Tebrik ediyorum Ercan kardeşim. Ha, böyle bir alkış gönderiyorum sana. Varlığın daim olsun. Şimdi daim arayacak beni, hadi bakalım. Dalları kalabalık, sen balkonda ben camda ya, ne saray sevdaluk ya.
1: Allah inandırsın Bil Hocam, sen öyle yemek artığı yer görünce içim yandı. Ye oğlum ye, yiyeceksin ki tuttuğunu koparacaksın.
2: Ye oğlum ye, yediğini kopartacaksın.
0: Güzeldi, güzel. Hey, şöyle bir Osman Çırakoğlu. Onur Erdem. Sıra Onur Erdem'de. Şöyle Onur Erdem'den güzel bir tulumlu yeni şarkısını bir dinleyelim. Ha, böyle sessiz, onu ne kadar açın. Acımayın, açın, açın. Oh, oh, oh, şiyansın ortalık.
3: Onuri Montaskini. Ay, velure pe için antiko. Oropattu. Şimdi ne saygı var, ne Europa var, ne hati var. Ay, velure pe korte koydu, az çiko püskültüko. Bu ne rep, baba baba var. Tuna nana nana var, zangamun var, nikzalan var.

0: Şöyle bir dakikalık reklam arası var. Hiçbir yere ayrılmıyoruz, hemen buradayım.
1: Reklam. Pamira Orman Ürünleri, kapı, mutfak dolabı, laminat, özel mobilya üretimi ve proje tasarımıyla hizmetinizde. Kalite ve güvenin adresi, anahtar teslim daire işleri de yapılır. Fırtına Mahallesi Atatürk Caddesi, numara 389 Ardeşen, telefon 0538-201-7687.
2: Reklam.
0: Evet Emre kardeşim, Emre Salep. Tam da şarkının üstüne denk geldi mesajı. Hayırlı geceler, iyi yayınlar Coşkuncum. Her yerde sen varsa süpersin. Ostikobrison.com ya, devam ya. O eskidendi Emreciğim. Huy body dovi body. Yaşlandık biraz. Evet şöyle bir Emre Salep'le devam ediyoruz. Birazdan mesajlarınızın hepsini okuyacağım. Bundan sonra Zekeriya Bozkan geliyor. Başka.

Evet, yayınımız devam ediyor. Bölgemizin en güzel radyosu şu an Radyo Karadeniz'den sizlere seslenmekteyiz. Vallahi sabahleyin bu kadar enerjili olamıyorum. Bu kadar temiz ses çıkmıyor. Tam saatini buldum. Tamamdır bu iş, tamam. Akşam yayındayım bundan sonra. Yansın ortalık.

0: Bizden sonra patlat tokatı.
1: Böyle mi?
0: Ne vuruyorsun lan?
1: Sen patlat tokatı dedin.
0: Öyle değil, böyle.
1: Ha, anladım. Ha.
2: Hah, öyle öyle. Evet, bizlere kimler ulaştı? Kemal Baylar. Selamun aleyküm, iyi yayınlar. Ben Kemal Baylar. Sizden İbrahim Sarı'nın Sit Çağana şarkısını çalarsanız sevinirim. Aynen. O şarkıyı ben de biliyorum. Bir aklıma gelsin, dur hele. Letta tu dele olur sit çağana mugulur. Omş komi do cemiş kvi. Mevi kaçıya mavulur ya. Valla çok güzel şarkı. Onun gerçeğini ha böyle nasıl diyeyim sana. Dolumlu kemençeli İbrahim Sarı'dan o şarkıyı bekliyorum. Valla patlar. Yalan değil, patlar. Valla çok beğendim. Abim birazdan göndereceğim. Eski muhtarımız Kemal Baylar. Selamlar, sevgiler. Bir alkış gönderiyorum sana. Trabzon, Artvin, Rize. Bütün ilçelerimiz. Şu an kulağı bende olan. Olmaya. Ha bile WhatsApp mesaj hattından mesajlarınızı bekliyorum. 0532 715 0694, 0532 715 0694. Ne oğlum? Mesaj hattımızdan bizlere ulaşabilirsiniz. Ulaşın. Sadece öyle dinlemekle kalmayın. Hani ne demişler? Nerede hareket orada bereket. Hareket olmayan yerde bu bereket olmaz. İşte demir ya pas tutmaz. Kim diyen demiş? Doğru söylemiş. Evet, bizlere kimler ulaştı hemen bakıyorum böyle. Gece sabaha kadar. Evet, Çamlı Hemşin. Çamlı Hemşin. Güllü köyünden Yılmaz Baylar. İstek Neşet Ertaş. Belali Kader. Belali. Kader çalarsanız sevinirim, saygılarımla yazdı. Valla Baylar ailesine teşekkür ediyorum. Gerçekten yalnız bırakmadığınız için. Baylar ailesine selamlar olsun. Buradan bir alkış gönderiyorum.

Evet Zekeriya Bozkan abim, burada mısın? Zekeriya abim. Abim, isteklerinizi hemen çalmaya çalışacağım. Şimdi Neşet Ertaş, bakacağım listemde illaki vardır. Bir isteğimiz de vardı, Zeki abinin isteği, onu da biraz erteledik. Varsa çalacağım. Şöyle bir Zekeriya Bozkan'dan şöyle güzel bir şarkı dinleyelim.

0: Evet, yayınımız devam ediyor. Şöyle Zekeriya Bozkan'dan, kendi sözlerinden güzel bir şarkı dinledik. Selamlar olsun. Yayından sonra inşallah Meftare geleceğim oraya. Ortalık karışabilir. Bu bizi kim Allah bir boşansıyor.
1: Bizim jilet rızası koyverdi. Haracını ödemiyor.
2: Bakın şu leşe.
1: Şeytan diyor ki tak silahı.
2: Yaş abi, tak silahı.
1: Çek arabayı mekanın önüne.
2: Çek abi, kapıya bir tekme.
1: Aslan damat be, bir de şöyle nara patlattın mı?
2: Hey! Lan jilet, çık dışarı yoksa morartırım şuranı buranı.
1: Aslan damat, sonra ver kurşunu ver. Ver Allah'ım
2: ver, abi.
1: Ver Allah'ım ver. Dağıt mekanı.
2: Dağıt abi.
1: Sık gırtlağını. Çökert jileti, açtır ağzını, dayan amlıyı ağzına.
2: Dikkat et ısırmasın.
1: Ha? Isırmaz. İmzala lan şu mukaveleyi de, imzala lan. O kadar.
2: Ha. O kadar abi. Hadi yolun açık olsun.
1: Senin de.
0: Hadi yolun açık olsun dedi, çok komik. Evet, Rıfkı Baylar, Rıfkı abimiz de yazdı bizlere. Gizem Karaca'dan Çay Var Mı Çay şarkısını istiyorum. Coşkuncum yazdı. Vardır illaki. Meyrem Okumuş yazdı bizlere. Cem Andriyan'dan Sarı Gelen şarkısını çalar mısın? Öyle işte yazdı. Tamam, onu da göndereceğim. Ercan kardeşim yazdı. Abim İzmir'den Gülşen Aydoğan ve saygıdeğer eşi Altan Aydoğan seni dinliyor. Abi şarkı istekleri var. Çalar mısın? Çok sevdiğim teyzeme gönderiyorum. İsmail Türüt'ten 40'tan sonra Sevdalukken ne saray saray. İlla ki vardır yani listemde. İlla ki vardır, var. Birazdan göndereceğim. Öncelikle şöyle İbrahim Sarı'dan Sit Çağana Mug Olur. Şöyle bir dinleyelim, belli bir bölümlerini kısarak dinleyeceğiz. Ondan sonra Çay Var Mı Çay, bir de Neşet Ertaş. Ondan sonra Sarı Gelin Gelecek Cem Andriyan'dan. Şöyle isteklerinize yer vermeye çalışıyorum. İdare ediyoruz. Benim istemi çalmadın, var mı? Var mı aramızda çalmadın diye. Zeki abi burada mısın? Zeki Tiryaki.

Evet. Tam öyle, tam öyle. Lazca bilmeyenler olabilir. Yani güzel sözler. Bunun Türkçesini de bekliyoruz İbrahim Sarı'da.

Hey şöyle Ercan Baylar, Rıfkı Baylar, şöyle güzel bir istek istedi. Çay var mı çay? Vallahi bende var çay. Yaptık. Vallahi içiyorum da. Çok da güzel de gidiyor.

saatlerimiz 20.09'u göstermekte. Ara ara saatleri de hatırlatıyorum. Çalar saat gibi. Diş de Türkçe, diş de senin sevdalığın yüreğime dişte. Hey şöyle WhatsApp mesaj hattımızı hemen hatırlatıyorum. 0532 715 0694. Şöyle iOS, Android uygulamalarından Radyo Karadeniz yazarak uygulamamızı dinleyebilirsiniz. Evet, Zafer Dalyanoğlu. Zafer Dalyanoğlu'na selamlar olsun. Valla bu akşam bir sütlaç diyemedim daha az da. Sütlaç. Nazik dememeye çalışıyorum. Sütlaç yedim. Valla mükemmeldi. Tebrik ediyorum. Sordum bunu nasıl yaptınız diye. Kendi köy yoğurdumuzdan, sütümüzden dedi, yapıyoruz dedi. Nerede? Hemen şöyle söylüyorum. Kuyumcular Caddesi'nde. Eski Cumhuriyet Mahallesi Kuyumcular Caddesi'nde. Vallahi tavsiye ediyorum. Yer nerede derseniz, Cumhuriyet Caddesi.

0: Evet, yayınımıza devam ediyoruz. Şöyle Meryem Hanım, Meryem Okumuş, aramızda mısın? Aramızdaysan şöyle aranızdayım. Birazdan isteğini gönderirim. Cen Adrian'dan sarı gelin gelecek. Neşet Ertaş'tan Belali Kader. Belali. Belali Kader gelecek birazdan.
1: Ağır ağır kaynasın, çalsın tulum kemençe, sevdalinar oynasın.
0: Hey, şöyle mesajlarınızı okuyorum bizlere. Kimler ulaştı?
1: Çalsın tulum kemençe, sevdalinar oynasın. İçtim demli çayları, geldi gözümün.
0: Ahmet Karaca'dan Yağmur Olsam Çalsana Enişte. Madem bu saatte buradasın, dışarıda da yağmur var, güzel gider gibi.
1: Geldi gözüm.
0: Valla dışarıda yağmur olduğunu hiç farkında değil. İnanır mısın? Ha, burada her şey çok güzel. Çay, may. Gidiyor yani. Ama ha böyle keşke köyde olsam. Sobayı yaksam. Ha kelevincini koy. Bir uzansam. Bu ne sarardı bir bilsanız. Oh oh oh. Tabii ki de şimdiki evlerimiz kaloriferli olduğu için özlüyoruz tabii kışın. Bakacağım Ahmet Karaca'dan Yağmur. Varsa çalacağım listemde. Biraz uzun sürebilir çünkü bayağı bir isteğimiz var. Onları şöyle listeye koyuyorum. Evet, kimler ulaştı bizlere? Mehmet abim ulaştı. Mehmet Özmısır. Selamun aleyküm. Kolay gelsin. Süper gidiyorsun. Başlarına diliyorum. Biraz da benim şarkılardan bahset ya. Üçüncü şarkı hazırlığını yakında dedi. Alkışlayalım o zaman abim. Bekliyoruz Mehmet abim. Bu sen yap. Çabuk gide çalarız. Sana destek de veririz abim. Şöyle yeni şarkını da bekliyoruz bu arada. Dört gözle bekliyorum. Aha Coşkun Bey biraz sinirli. tamam hemen gönderiyorum. Coşkun'um şarkı için teşekkür ediyorum ama Cezen adam çay sözünü unutma. Rıfkı amcana verdiğin sözü en kısa zamanda bekliyorum. Söz. Geleceğim inşallah. İnşallah o çayı içeceğiz.
2: Burası Radyo Karadeniz. Radyo Karadeniz.
0: Evet, şöyle Cem Adrian'dan Sarı Gelin dinliyoruz. Ondan sonra Neşet Ertaş'tan Belali Kader gelecek. Hiçbir yere ayrılmayalım. Evet. Başka hangi şarkımız vardı? Mehmet abimden güzel bir şarkı göndereceğim size. Ahmet Karaca'dan Yağmur Olsam. O da gelecek. Hepsi gelecek. Hadi bakalım bir dinleyelim şöyle.
3: Radyo Karadeniz. Radyo Karadeniz. Alemde tekiz.

Evet, yayınımız devam ediyor. Şöyle isteklerinize devam ediyorduk. Şöyle Neşet Ertaş'tan Belalı Kader geldi, abimize gönderdik. İsteklerinize yer veriyorum. Çalabildiğim kadar. Yayınımız devam ediyor. Bölgemizde bugün biraz hava kapalı, böyle size hani böyle insanı ıslatır ya. O yağmurdan vardı bugün. Bölgemizde çay devam ediyor. Bu arada çay sezonu devam ediyor. Bu sene biraz geç geldi çaylar. Çünkü güneş açmadı ki. Hep kombituya. Bildiğiniz çürüdük. Ama Allah'ın takdiri tabii ki de. Ha, bu kadar yağmur yağmasa tabii ki de yeşil olmaz bölgemiz. Her şeyde bir bereket vardır. Olsun, biz alıştık. Ama dışarıdan gelenler alışamıyor tabii bölgemize. İnanın 365 günün belki de 300 günü yağmurlu kapalı geçti bu sene. Yaz zaten yapmadı, yazı görmedik. Bir gün güneş vardıysa en az bir hafta yağmur yağdı. Ama olsun, çay sezonu güzel geçti. Çay toplayanlar için mükemmeldi bu sezon. Evet, şöyle Mehmet abimden, Mehmet Özmısır şu an bizleri dinlemekte. Ondan da güzel bir şarkı dinleyelim. Şu an bizlere kulak vermekte. Anlatayım Dağlara adlı şarkısı var. Şöyle dinliyoruz. Ondan sonra Ahmet Karadağ'dan Yağmur Olsam isteklerinize yer veriyorum. Ondan sonra ben de çalarsam odur. Hadi bakalım.

0: Evet, herkese iyi akşamlar diliyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Tekrardan saatimiz 20.35'i göstermekte. Bölgemizin en güzel radyosundan şu an sizleri seslenmekteyiz. Birazdan Ahmet Karaca gelecek. İsteğimiz vardı, unutmadım, onu da sıraya koydum. Şu ana kadar şöyle 4-5 şarkımız üst üste isteklerinize yer verdik. Programımızın son 25 dakikasında şöyle İslam hesabından, Coşkun Uçkan hesabından şu an canlı yayın açtım. Oradan da bizleri izleyip Radyo Karadeniz'in WhatsApp mesaj bölümüne mesajlarınızı gönderebilirsiniz. 0532 715 0694, 0532 715 0694. Valla iki gündür şöyle saatlerimiz 19.00'ı gösterdiğinde yayına girmekti. Valla bilmiyorum ama sabahıyla akşamüstü arasına dağlar kadar fark var. Enerjim üst seviyede. Hani bomba gibi diyorlar. Patlamaya hazır. Bu bizi kim Allah bir boşansı yok. Evet, şöyle Radyo Karadeniz'den şu an canlı yayın yapmaktayım. Bir de Coşkun Uçkan hesabından şu an canlı yayın yaptım. Oradan da bizleri izleyebilirsiniz. Mesaj da atabilirsiniz. Hayırlı akşamlar diliyorum. Şu an beni izleyen herkese selam, saygılar, sevgiler gönderiyorum. Bölgemizin en güzel radyosu Radyo Karadeniz'de. Evet, az önce de söylemiştim. Kimin köyünde soba var? Böyle köyde soba var da ha böyle o ateşin arkasına uyumak iste. Kimler var? Böyle var mı aramızda? Yazsın bizlere. Köyümde soba var, orada olup da böyle yatmak istiyorum diyen var mı aramızda? Şöyle programımızın sonuna son 25 dakikası var. Böyle muhabbet edelim. İsteklerinize biraz ara veriyorum. Ama istekleri de çalıyorum tabii. Ahmet Karaca'dan Yağmur Olsam geliyor. Hiçbir yere ayrılmayalım.
1: Burası Radyo Karadeniz.

0: Radyo Karadeniz. Karadeniz.
1: Evet, şöyle güzel bir istek gelmişti, çaldık. Ahmet Gazi'den Yağmur Asam adlı parçayı gönderdi. Güzel bir şarkı yapmış ama yapay zeka olsun. Normalde yapay zeka şarkılara yer vermiyorum ama olsun, güzel bir şarkı. Yayınımıza devam ediyoruz.
2: Şu suratı gören 7 mahalle öteye kaçar. Şu suratı gören kadın korkudan geberir. Şu suratı gece gören çocukların dili tutulur. Yalan mı Hüsnü?
3: Ben bile korkmaya başladım kendi suratımda.
1: Güzeldi, güzel. Ben bile korkmaya başladım kendi suratımda. Kapısında ayvalık, dalları kalabalık. Evet, şu an canlı yayında. Şöyle kendi hesabımdan, Instagram hesabımdan, Coşkun Uçtan hesabımdan şu an canlı yayın açtım. Programımızın son 19 dakikasını böyle muhabbet ederek, köyde kimlerin sobası var? Şu an sobayı yaktım da sobanın arkasında ısınıyorum diyen var mı aramızda? Şöyle bir WhatsApp mesaj attığımızı hemen hatırlatalım. 0532 715 0694, 0532 715 0694. Ne olur mesaj hattımızdan bizlere ulaşabilirsiniz. iOS Android uygulamasından Radyo Karadeniz yazarak uygulamamızı indirebilirsiniz. Sen balkonda, ben camdan, ne saray sevdalı. Ha, böyle mesajlarınızı bekliyorum. Ne demişler? Nerede hareket orada bereket. Şu ana kadar gerçekten çok güzel mesajlarınız bana ulaştı. Hani geldikçe mesajlarınız güzel de geçiyor programımız. Teşekkür ediyorum. Parmağınız dert görmesin. Coşkun Show devam ediyor. Hazır mıyız? Hazırız bence.

Selamlar olsun. Artvin'den şu an aramızda kimse var mı? Aynen ablam, bu yaz, bu sene yaz gelmedi. Gelmedi, gerçekten gelmedi.

0: Söyle bakayım.
1: Sen söyle bakayım.
0: Hadi.
1: Hadi.
0: Söyle bakayım.
2: Söyle bakayım, hadi hadi. Evet, şöyle arada Kemal'la replikleri de yapıyoruz. Yapabildiğim kadar. Ama ileriki zamanlarda daha güzel şöyle replikler, esprili sözlerle burada olacağım. Bir türlü hazırlığımı yapıp da gelemedim. Ama olacak, olacak. Çok güzel olacak. Evet, şöyle grubanda. Öyle bekar dur da dur adlı parçayı dinleyeceğiz. Şöyle İslam hesabımdan canlı yayın.

tanıştım Tarık abim. İyi yayınlar yazdı abim. Teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Sizleri şöyle WhatsApp'tan Radyo Karadeniz'in WhatsApp mesaj bölümüne de bekliyorum. Unutmayalım. Şöyle hatırlatalım 0532 715 06 94 nolu WhatsApp mesaj hattımızdan bizlere ulaşabilirsiniz. Yukarı almam seni odama. Gece sabaha kadar penceremi vur da vur.

0: Evet, yayınımız devam ediyor. Saatlerimiz 20.49'u göstermekte. Son 10 dakikanın içinde bulunmaktayız. Şu an bizleri Çaykur'dan, kardeşin Çaykur Çay Fabrikası'ndan bizleri dinleyen herkese Tarık abim, Tarık Ergün, selamlar olsun sana abim. Şöyle radyomuzun WhatsApp mesaj bölümüne de bekliyorum yani sizleri. Böyle bizi Çaykur'dan dinleyen kaç kişi var aramızda? Aramızda kaç kişi var böyle ben de seni dinliyorum diye? Vallahi bekliyorum yani. Şöyle Çaykur'dan herkesi bekliyorum. Bana beni yalnız bırakma. Şaka şaka, şu an güzel mesajlarınız bizlere ulaştı. Celal Senuri Bere bizlere ulaştı. Maşallah abim. Bir daha altında, resminin altında Trabzonspor yazıyor. Bir alkış gönderiyorum. Selam, iyi yayınlar İsmail. Türüt yaktığın adam benim. Celal Senuri Bere ve İrfan Yoroğlu sana gelsin dedi. Alkış gönderiyorum. İrfan Bey nerede nerede? Ortalıkta yok. Son zamanlarda hiç görmedim. Burada mı? Ondan da mesaj bekliyorum. Vallahi bütün Karadeniz takımlarımıza selamlar olsun. Trabzonspor, Rizespor, Artvinoparspor, Pazarsporumuz, Ardeşenspor, Pazarspor deduk. Gel diyor da. Çaylıspor, Of, Arhavi. Bütün takımlarımıza selamlar olsun. Karadeniz bölgesinde selamlar olsun. Şöyle il dışından bizlere ulaşan var mı? Var tabii ki de. Onların da mesajlarınızı bekliyoruz. Ha böyle bir toparlıyoruz yani. Bol bol toparlıyoruz. Kim var kim yok.
1: Bundan sonra haracı bana vereceksin. Ben seni koruyacağım.
2: Baş üstüne mülayim abi. Sahi beni koruyabilir misin?
1: Koruyamazsam ölürsün. Bu kadar.
0: Yani bundan sonra buradayım. Haydi bakalım. Evet, Celal Senuri Bere. O nasıl bir lakaptır ya? Yani oralı olduğun için. Bakacağım abim, İsmail Türüt'ten birazdan göndereceğim. İsmail Türüt. Hatta listeye koymuştum, nereye gitti? Yerini dolduramam şarkısını göndereyim ben sana abim, İsmail Türüt'ten. Hani illa der sanki yani benim şarkımı çal diye. Ona da bakarım. İçtim demli çayları. Geldi gözümün feri. Evet, bizlere Fatma Hanım ulaştı. Kolay gelsin, ben seni sever miyim, çalar mısın? Bakacağım, listemde var mı? Olabilir de olmayabilir de ama olacak. Herkesin isteğine yer veriyorum. Sabah sabaya ne işim vardı zaten ya, incir idaya. Aynen doğru dedim. Yok, yatmak değil, zaten yatmıyorum ama o bölümde zaten uyanıyorum, tekrardan uyuyakalıyorum. Valla beni çok zorladı son zamanlarda. Bu saatte tam oturdu, tam kendisi yani bu saat. Tam böyle kendimi ifade edebileceğim. Otçirdiobritsun.com dedikleri. Hadi bakalım. Son 7 dakikamız kaldı. 7 dakikamız kaldı. Doya doya geçirelim 7 dakikamızı.

0: Burası Radyo Karadeniz.
1: Hoş gelmişsin gönlüme, hayatımın anı.
2: Evet, şu an bizleri laf eden, evden dinleyen sevgili eşim yer. Ve Elisam. Onun canını seveyim, bir alkış gönderiyor. Bu şarkı bütün herkese gelsin benden.

0: Burası Radyo Karadeniz.
1: Evet, yayınımız devam ediyor. Saatlerimiz 21.00. Vallahi 2 saati devirdik. Çok güzel zaman geçti. Çok güzel, enerjili, tempolu, mükemmel bir yayın oldu. Vallahi şu an Coşkun Uçkan hesabından, Instagram hesabından da canlı yayın yapıyorum. Şu an oradan da bizleri izleyenlere kucak dolusu selamlar yolluyorum. Onları da Radyo Karadeniz'in WhatsApp mesaj bölümüne bekliyorum. Hemen şöyle WhatsApp mesaj hattımızı hatırlatıyorum. 0532 715 06 94 nolu WhatsApp mesaj bölümünden bekliyoruz. Evet, şu an saatlerimiz doldu. Şöyle son mesajlarımızı hemen okuyorum. Coşkun abi, baylar, Mobilya'dan seni dinliyoruz. Bize'den. Selam olsun, güzel bir parça bekliyoruz. Tamam, bundan sonra gelen bütün şarkılar sizin olsun. Baylar Mobilya'ya selamlar yolluyoruz buradan. Süleyman Adalı. Abim nasılsın, iyisindir inşallah. Seviliyorsun. Maşallah, bu neredesin? Son zamanlarda görüşemedik. En yakın zamanda geldiğin zaman görüşmek dileğiyle abim. Saygılar gönder. Bundan sonra gelecek şarkılar da sana gelsin abim. Senden de güzel bir şarkı yarın dinleyeceğiz. Bu zamanım kalmadı fazla. Şimdi demini al. Evet ablamız. Mutiyamsın. O ekmek mi dur? O ne dur öyle? Öy gözünü seveyim. Evde pişirilen ekmeğin fotoğrafını attı ablamız. Vallahi beklenen mesaj buydu gerçekten. Tabii ki de siz görmüyorsunuz ama ben görüyorum. Mükemmel ekmek pişirdi. Böyle köyde evde hani pişirilen ekmekler oluyor ya. Gerçekten ona hastayım. Bu fırından alınan ekmekler ne duruyor? Şimdi onu böleceksin böyle. İçine pucu yağını koyacaksın. Sarı sarı. Oh oh oh, o ne güzel oluyor. Bir bilsen olsun. Yansın ortalık. Bu bizi kim alabilir? Boşansın yok.

Valla bu akşam hepiniz çok güzeldiniz, çok güzeldiniz. Çok güzel mesaj attınız bana. Eliniz kolunuz dert görmesin. Dinleyen, beni yalnız bırakmayan, bana mesaj atan herkese çok teşekkür ediyorum. Elinize, ayağınıza, parmağınıza sağlık diyorum. Ve de hepinize alkış gönderiyorum. Coşkun Show. Evet, zamanımız doldu. 2 saat 5 dakika zamanımızı doldurduk. Yarın akşam durum ne gösterecek bilmiyorum. Yalan değil. Olacak mıyım bu yarın akşam? Çünkü yarın akşam abimiz program yapacak. Bakacağız, ona göre bir şey yapacağım. Olmadı sabah geleceğim ama tam akıbeti belli değil yani. Bakalım yani ne olacak. Ben de bilmiyorum. Yarın bir şekilde görüşmek dileğiyle. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Saygıyla sevgili kalın. Allah'a emanet ediyorum. Görüşmek dileğiyle.

0: daha güncel.
1: Herkes burada olacak.
0: Daha çok müzik. Daha çok müzik.
2: Ağla yüreğim ağla, ben de ağlayacağım. Senin acılarına nasıl dayanacağım?
3: Burası Radyo Karadeniz. Radyo Karadeniz.

0: müziğin ritmini hisset.
1: Ne sarayı sarayı, yayla sevdalıkları.
2: Ne sarayı sarayı, yayla sevdalıkları.
0: Sadece en çok sevdiğiniz hit müziği.
3: Yok başka hayalim, aynı bendim.
0: Sabah, öğlen, akşam ve gece.

0: Bazen duygusal bir aşk şarkısıyla.
1: Sen sevdalık etmedin mi? Seni cacı çekmedin mi?
0: Duygularınıza rehberlik ediyoruz.
2: Burası Radyo Karadeniz.

Yaz henüz gelmişti ben ayrıldığımda. Kaç vakit oldu, kaç ay, kaç yıl, kaç asır evimden ayrı. Ha benim ruhumun teri memleketim. Dünyayı verseler değişmem çayırındaki bir çiğ tanesini. Meğer gurbet dediğin mahpus tutmuş güneşli avlularda yaşanırmış öylesine. Dönüşümde ne bulurum bilemem. Bildiğim döneceğim ey verilmiş sözüm, edilmiş yeminim. Elbet bir gün döneceğim. Yıl kaç olur, hangi mevsim bilemem. Elimde takvim yapraklarından güller, gözümde bir çocuk, saçlarımda kar. Bunca acıyı boşa çekmez hiç kimse ve bunca ölümden kolay dönülmez.

0: ritmini hisset.
1: Söyleme bilmesinler bu aşkın bittiğini.
0: Sadece duymak istedikleriniz bu frekansta.

kocaman bir yer. Sana da başkalarına da yeter. Bu yürek aşkla ölür bin defa, bin defa doğar aşkla yeni.

anlamsız bu savaş. Savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek bu hayat. Sevgilim bizi aşk kurtaracak.

istersen, neredeysen Radyo Karadeniz orada. Rize 87.5, Trabzon ve Artvin 90.6 ve dünyanın neresinde olursanız olun, biz oradayız. Radyokaradeniz.com. Tıkla, dinle, keşfet.

0: Trabzon ve Artvin 90.6 ve dünyanın neresinde olursanız olun, biz oradayız. RadyoKaradeniz.com. Tıkla, dinle, keşfet.
1: Burası Radyo Karadeniz.

0: daha güncel.
1: Herkes burada olacak.
0: Daha çok müzik. Daha çok müzik.
2: Ağlay Ural, ağlay, ben de ağlayacağım. Senin acılarına nasıl dayanacağım?
3: Burası Radyo Karadeniz. Radyo Karadeniz.

bazen sadece Radyo Karadeniz demeniz yeterli. Karadeniz'in gerçek radyosu. Burası Radyo Karadeniz.

0: dinle.
1: Hala ilkünkü gibi yarın sevdası.
0: Bunlar senin için.
2: Geceler aram oldu bak bu aralar. Daha da kalkmam basit o numaralar.
3: Kesintisiz en iyi müzik.
4: Haydi gidelim, haydi haydi gidelim, haydi haydi gidelim, haydi.
3: Burası Radyo Karadeniz. Radyo Karadeniz.